0: İyi geceler. Uzayda, özellikle Ahududa bulutunda ve bazı bronzlaştırıcı losyonlarda bulunan gliseraldehit adlı bir şeker tespit edildi. Bu keşif, organik moleküllerin yıldızlar arası ortamlarda oluşabileceğini gösteriyor ve yaşamın evren genindeki yayılımını anlamamızda kritik bir ipucu sunuyor. Bu bilim insanları bu şekerin kozmik ışınların etkisiyle oluştuğunu ve sonraki süreçte daha kompleks organik bileşiklere dönüşebileceğini öne sürüyor. İnsanlık için doğrudan bir etkisi olmasa da, bu keşif evrenin kimyasal döngülerini ve potansiyel olarak yaşamın başlangıcı hakkında yeni bilgiler sunuyor. Uzaydaki şeker keşfiyle evrenin kimyasal sırlarını aydınlatmaya çalışırken, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran ile ilgili çatışmaların ABD'ye 37,5 milyar dolar, yaklaşık 1 trilyon 770 milyar TL masrafı olduğunu açıkladı. Bu rakam, 2018'den beri sürdürülen askeri ve diplomatik gerginliklerin ekonomik yükünü gösteriyor. Abinin bu harcamaları hem ulusal bütçeyi hem de vatandaşların vergi yükünü doğrudan etkiliyor. Hegseth'in açıklaması, Abinin İran'a karşı stratejik kararlarının maliyetini ortaya koyuyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki dengeleri ve Abdi'nin bölgesel politikalarını anlamak açısından kritik bir veri sunuyor. Bu harcamaların yanı sıra, Abdi'nin İran'a karşı sürdürülen askeri hazırlıkların, bölgedeki diğer aktörlerle, örneğin Suudi Arabistan, İsrail, ilişkileri nasıl şekillendiğini değerlendirmek de önemlidir. Sürdürülen gerginlikler, hem Abdi'nin bölgesel etkinliğini hem de küresel barış çabalarını zorlamakta. Ayrıca bu maliyetlerin büyük kısmı askeri ekipman ve destek hizmetlerine gidiyor. Bu da Abidin'in ulusal savunma sektörünü ve dışarıya bağımlılığını artırıyor. Bu durum Abidin'in bölgesel siyasetinin maliyetini ve uluslararası ilişkilerdeki zorlukları bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul'a OYİD'i çıkışındaki tıkanıklık, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na 8'li kilometre gecikmeyle ulaşmaya neden oluyor notu. Hekim Suyu Caddesi ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi'ndeki yol yapımı nedeniyle alternatif olarak Maray ve metro hatlarını kullanmanız öneriliyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nın Ankara Bulvarı'na geçişi kapanmış durumda. E95 otoyolunu tercih etmeniz faydalı olabilir. İzmir'de 1185-20 sokaktaki tıkanıklık yaklaşık 2 dakika gecikmeyle ilerliyor. Sakarya Caddesi'ndeki kapanma nedeniyle D100 otoyolunu kullanmanız gerekebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım sıkışıklıkları, büyük şehirlerin büyümesiyle birlikte ortaya çıkan temel bir soruna işaret ediyor. Tıkanıklıklar sadece anlık altyapı eksikliklerinden değil, uzun vadeli şehir planlamasının zayıflıklarından da kaynaklanıyor. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yaşanan gecikmeler, hem yolsuzluklar hem de ulaşım ağlarının dengesiz dağılımı nedeniyle meydana geliyor. Bu durum hem ekonomik kayıplar hem de çevresel etkiler yaratıyor. Şehirler, bu tür krizleri aşmak için ulaşım alternatiflerini zorunlu hale getiriyor. Ancak bu çözümler geçici olmaya devam ediyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Racquetball, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler. Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki bir parfüm fabrikasında 2024 yılında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davanın 3. duruşması 21 Temmuz'da gerçekleşti. Mahkeme, yangını yapan 5 sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi. Olay, iş güvenliği standartlarının ihlalinin ve yangın önlemlerinin eksikliğinin örneğini oluşturuyor. Vatandaşlar, Cezaevi İdaresi'nin sorumluluklarını yerine getirmesi ve benzer olayların önlenmesi için daha sıkı denetimlerin gerekliliğini savunuyor. Urduin, bu olay, Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği yasalarının uygulanmasındaki sistematik eksiklikleri bir kez daha gözler önüne seriyor. Uluslararası standartlara göre fabrika içlerindeki yangın alarm sistemlerinin ve acil çıkış yollarının yetersiz olması, işverenlerin mevzuata bağlı kalma zorunluluğunu ortaya koyuyor. Hukuki sorumlulukların sadece çalışanlara değil, işverenlere de yüklenmesi, benzer trajedilerin önlenmesi açısından kritik bir değişiklik olabilir. Bu tür olaylarda kritik bir nokta, iş yerlerinde düzenli ve bağımsız denetimlerin yapılmasının gerekliliğidir. Uluslararası örneklerde işverenlerin güvenlik standartlarını ihlal etmesi durumunda hem maddi hem de cezai sorumluluklar ağır olur. Türkiye'de bu tür yaptırımların artırılması, çalışanların haklarını korumak ve benzer trajedileri önlemek açısından temel bir adımdır. Aynı zamanda kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve iş sağlığı eğitiminin yaygınlaştırılması da önemsiz değildir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar, Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi ve Topkapı Maltepe Caddesi boyunca devam eden bakım çalışmaları nedeniyle meydana geliyor. Anadolu Sokak ile Numune Bağı Caddesi arası trafiğe kapanmış, alternatif olarak İstinye Caddesi ve Maray yolları kullanılabiliyordu. Ankara'da Konya-Adana yolunun gazi mevkisinde 6 dakika gecikme yaşanırken, Söylev Sokak ile Aktan Caddesi arasındaki inşaatlar seyahat sürelerini uzatıyor. İzmir'de Sarmaşık Caddesi'nin kapanması nedeniyle Sakarya Caddesi üzerinden geçiş zorunluluğu

4 okuma. Sabah kahve falınıza bakın. Öğle yemeğinde tarot kartlarınızı çekin. Eve dönerken avucunuzu taratın. Yatmadan önce doğum haritanızı kontrol edin. Cupreading.com, kişisel yapay zeka falcınız. Her zaman her yerde Cupreading.com.

0: İyi sabahlar. Hava durumu programına hoş geldiniz. Bugün İstanbul'da açık bir hava bekleniyor. Sıcaklık 23 derece, nem %100, rüzgar saniyede 3 metre. Şemsiye yanında dolaşmak yorgunluk hissi yaratmayacak. Ankara'da hava serin. 16 derece, nem %61, rüzgar saniyede 2 metre. Hafif bir palto giymek, bu sabahın tadını çıkarmanı sağlayacak. İzmir'de ise hava sıcak. 27 derece, nem %60, rüzgar saniyede 1 metre. Deniz kenarında yürüyüş yapmak, bu sıcaklıkta harika olacak. Her şehir farklı bir hikaye anlatıyor. İyisiniz. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. İstanbul'da 144 olayla yoğun trafik, Dereboyu Caddesi, Eski Büyükdere Caddesi arasında 1 dakika gecikme, Hekimsuyu Caddesi Habibler, Hastal Yolu ve Profesör Doktor Turan Güneş Caddesi etrafında yol yapımı sürüyor. Ankara'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ankara Bulvarı arasında yol kapalı. İzmir'de Sarmaşık Caddesi, Sakarya Caddesi ve Dalya Sokak etrafında 3 farklı kapanma var. Alternatif güzergahlar için yerel haritalar ve trafik uygulamaları öneriliyor. İstanbul ve diğer şehirlerdeki yoğun trafik sadece ulaşımın verimliliğini etkilemekle kalmıyor, hava kirliliği, enerji tüketimi ve ekonomik kayıplar gibi daha geniş boyutta etkiler yaratabiliyor. Özellikle yol yapımı sırasında alternatif ulaşım yollarının planlanması, şehirlerin uzun vadeli ulaşım stratejilerine entegrasyonu kritik önem taşıyor. Trafik yönetimi sadece anlık müdahalelerle değil, sürdürülebilir şehir planlamasıyla çözülebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: 20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte Racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

20 dakikada tam bir maç. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Strateji için yeterli zaman. Geri dönüş için yeterli zaman. Öğle tatilinde oynayacak kadar kısa. İşte racquetball. Hızlı, yoğun ve her zaman rekabetçi.

0: İyi sabahlar. İran, Hürmüz Boğazı'nda deniz yolu kapatma tehdidinde 2023 yılından beri Abd ile çatışmalarını sürdürüyor. 2024'ten itibaren İran'ın S-300 füzelerini Boğaz'ın hemen kıyısına konuşlandırmaları Abdili gemilere yönelik tehditleri artırdı. Bu risk, Abdi'ye bağlı 30 ülkeden geçen 20 milyon varil gün ham petrol taşımacılığını paralayabilir. Türkiye'nin 2025'ten itibaren bölgeye 2 adet İHA filosu konuşlandırmaları, bu gerilimin küresel ekonomiye etkisini de artırdı. Bu gerilim yalnızca petrol taşımacılığına değil, aynı zamanda uluslararası ticaret rotalarının güvenliğini de doğrudan tehdit ediyor. Hürmüz Boğazı, dünya ticaretinin yaklaşık 20'de birini taşıyor. Bu durum, gemi geçişlerinin durmasıyla birlikte global lojistik ağına ciddi bir darbe vurabilir. Ayrıca bölgedeki çatışmaların Birleşik Devletler'in enerji stratejilerini nasıl şekillendirdiğini de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Örneğin, Abd'in 2025'te bölgede artıracağı denizaltı gücünün hem İran hem de bölgesel güçlerle karşılıklı güvenlik yarışını derinleştirebileceği tahmin ediliyor. Bölgedeki güç dengesi, CCT çevirinin Abd ve İran'a karşı nötral pozisyon tutmalarına rağmen ikili anlaşmazlıkların süreceğini belirleyen bir faktör. Örneğin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve 2024'te Hürmüz Boğazı'nda denizcilik güvenliği için oluşturduğu uluslararası konsorsiyum, sadece Abd ve İran'ın değil, tüm bölgesel aktörlerin çıkarlarını yansıtan bir platform haline gelmeye başladı. Ayrıca, bölgedeki çatışmaların ekonomik etkileri, 2025'te beklenen Abd'in petrol ithalatı azaltma politikalarını da etkileyebilir. Bu, enerji fiyatlarını dalgalanmaya zorlayabilir. Bu gelişmelerin küresel ekonomiye olan etkileri gözden geçirilmemelidir. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi sabahlar. Sözcünün haberine göre, maden kazasında can kaybı yapan işçilerin ölümü fıtrat kavramıyla açıklanmaya çalışıldı. Bu yaklaşım, sosyal sorumluluk ve insan haklarına saygısızlıkla birlikte ekonomik verilerin de ısrarla yok sayılmasına yol açıyor. Şubat 2026 itibarıyla TL/ABD doları 8.20 seviyesinde, yıllık enflasyon ise 25%4 seviyesinde. Bu rakamlar işçilerin ailelerinin gelir kaybını ve maddi zorlukları katlamakta. Yatırım güvenliğinin zayıflaması, faizlerin %18 seviyesinde kalması, tüketici fiyatlarının %20 artması, tüm bu göstergelerin birleşimi halkın cebine doğrudan zarar veriyor. Son olarak, AYM'nin 1 milyon imzaya rağmen emeklinin seyyanen zam dosyasının incelemesini acil tatil sonrasına bıraktığına dair haber, adalet sistemi işleyişindeki gecikmelerin toplumsal refah üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Bu durum, halkın ekonomik zorluklarla mücadele ederken karşılaştığı ek bir engeli oluşturuyor. Bir, 25%4 yıllık enflasyon ve %18 faiz oranları, zaten maddi yükümlülüklerin arttığı bir ortamda adaletin gecikmesi hem ekonomik hem de psikolojik bir baskı yaratıyor. Bu gelişmeler toplumun hem maddi hem de manevi boyutlarında derin yaralar açıyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. İstanbul'da hava açık, 23 derece, nem %100, hafif bir rüzgar. Suyu taşıyan bir havada, bir bardak limonata ve bir kitapla parkta geçireceğiniz sabahlar, kahramanlık gibi hissedilecek. Ankara'nın hava durumu, 20 derece, nem %53. Bu serinlik sadece giyim değil, aynı zamanda bir anın sakinliğini sunuyor. Uzun yürüyüşler için bugün ideal. İzmir'de 24 derece, nem %53. Bu sıcaklık, kumsalda ayakta durmakla eşit bir haz veriyor. Şemsiye almayı unutmayın çünkü hava bir anda değişim gösterebilir. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın dinleyenler da. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu arasındaki tıkanıklık 14 dakika gecikmeye neden oluyor. Çamlıca girişinden düz bağlantı yoluna geçiş alternatif olarak değerlendirilebilir. Ankara'da Turgut Özal 2 bulvarında 7 dakika gecikme yaşanırken, Şehit Ömer Halis Demir bulvarındaki kavşaklar yoğunluk gösteriyor. İzmir'de Ali Alpböke Caddesi'nde devam eden yol yapımı, Altınyol Caddesi'nde 3 dakika gecikmeye yol açıyor. Trafik yoğunlukları, özellikle iş saatlerinde ulaşımın etkinliğini ciddi şekilde etkiliyor. Alternatif güzergahlar, özellikle otoyollar ve bağlantı yolları üzerinden seçilmeli. Her şehirdeki kritik noktalar, ulaşım ağının dayanıklılığını test ediyor. Trafik yoğunlukları sadece ulaşım ağını değil, ekonomik verimlilik ve çevresel sürdürülebilirlik açısından da ciddi sorunlar yaratıyor. İstanbul'da 14 dakika gecikme, iş yerlerine ulaşım süresini uzatırken, aynı zamanda araçların iddiada kalmasıyla birlikte hava kirliliğine katkı sağlıyor. Uzun vadeli çözümler olarak, şehir içi toplu taşıma sistemlerinin yoğunluklara alternatif olması ve akıllı trafik yönetimi teknolojilerinin yaygınlaştırılması gerekli. Aksi takdirde bu tür kritik noktalar, şehirlerin gelişimini yavaşlatabilecek boyutlara ulaşabilir. Şimdilik bu kadarcık. Trafik sorunlarının çözümüne yönelik adımların sürdürülebilir kentler açısından önemini bir sonraki bölümden hatırlayalım.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: Günaydın. İstanbul'da sabah saatlerinde yoğunluklar ciddi seviyeye ulaştı. Uzunçayır Köprülü kavşağında düz bağlantı yolunda 15 dakika gecikme yaşanıyor. Şile otoyolunun 11 çıkışında 14 dakika, yan yoldan Ebeş'e geçişte 9 dakika beklenti vardı. Alternatif olarak Vatan Caddesi kavşağına yönelmek ve Bostancı kavşağında Ergenekon sokak yerine farklı cadde tercih etmek gerekir. Ankara'da Volkan Sokak ve Ziya Gökalp Caddesi'nde 4 dakika, Mevlana Bulvarı'nda 3 dakika gecikme kaydedildi. İzmir'de Altınyol Caddesi'ne giden yollarda 9 dakika beklenti var. Yerel yollarla alternatif rotalar tercih edilmeli. İstanbul'daki yoğunluklar, iş yerlerine ve okullara ulaşımın aksamasına neden oluyor. Özellikle şehir içi ulaşımın alternatif rotalarla desteklenmesi, kentlilerin zaman kaybını azaltabilir. Ayrıca, akıllı trafik sistemlerinin yaygınlaştırılması, uzun vadeli olarak kongestiyonu hafifletebilir. Yerel yönetimlerin anlık veri paylaşımı da sürücülerin karar vermesini kolaylaştırabilir. Şehir içi ulaşımın akıllı çözümlerle desteklenmesi, kentlilerin yaşam kalitesini artırabilir. Şimdilik bu kadar Ceyla.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: Günaydın. Abdi'nin Pentagon bütçesi, İran ile yaşanan çatışmalar nedeniyle 2026 yılının ilk yarısında %35'lik bir düşüş kaydetti. Ayıp doları, TL kuru 15 seviyesinde seyrediyor. Bu durum, Türkiye'de ithalat maliyetlerini artırarak 18-7 yıllık enflasyon oranını %22'ye taşıyor. Abdi'nin savunma harcamaları arttıkça, küresel petrol fiyatlarının %15'lik artışına neden oluyor. Bu da Türkiye'nin 2026 yılına 5 milyar dolarlık ek ithalat maliyeti ekliyor. Bu durum otomobil yakıt fiyatlarında %20'lik bir artışla ve 1000 TL'lik bir aile bütçesinde 150 TL'lik bir aylık fazlalığı beraberinde getiriyor. Economic news often intertwines with political decisions, as seen in the previous discussion on inflation and trade impacts. Turning to a new development, US President Donald Trump has announced a significant tax policy change, a two-year zero import duty on generic drugs starting August. This move aims to reduce healthcare costs for Americans, potentially lowering prescription drug prices by up to %30 in the short term. However, the long-term effects on domestic pharmaceutical companies and the US trade deficit remain to be seen. Trump'ın genel eczacılar için 2 yıllık sıfır ithalat vergisi kararı, Amerikalıların ilaç maliyetlerini kısa vadeli olarak düşürebilirken, uzun vadeli etkileri tartışmalı. Şimdilik bu kadar değerli.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: Günaydın. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki en yoğun tıkanıklıkları ve gecikme sürelerini inceleyelim. İstanbul'da Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile düz bağlantı yolu arasında 16 dakika gecikme var. Alternatif olarak Üsküdar yönüne sapmak faydalı olabilir. Şile Otoyolu çıkışında 14 dakika gecikme yaşanıyor. E5'e yönlendirme öneriliyor. Ankara'da Dikmen Caddesi ile Çetin Emeç Bulvarı arasında 5 dakika gecikme. Bu bölgede yaya geçidi geçişleri dikkatli yapılmalı. İzmir'de E96 ile E87 kesişiminde 1 dakika gecikme. Burada daralan yollara dikkat edilmesi gerekiyor. Trafik yoğunlukları şehirler arasında farklılık gösteriyor. Dikkatli sürüşler dileriz. Trafik yoğunlukları sadece anlık olaylara değil, uzun vadeli şehir planlamasına da bağlı. Örneğin, İstanbul'da Uzunçayır Köprüsü gibi yapılar, yoğunluğu dağıtmak için tasarlandıysa da, alternatif yolların darlığı veya yaya geçitlerinin yoğunluk oluşturması beklenmedik sorunlar yaratabiliyor. Bu durum, şehirlerin ulaşım altyapısını düzenlemek için hem mühendislik hem de sosyal politikaların dengeli bir şekilde uygulanmasını gerektiriyor. Şimdilik bu kadar. Trafik planlamasında dengenin önemini bir daha düşünmeliyiz. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Dokuz falcı, her birinin kendine özgü tarzı var. Okuyucunuzu seçin, kartlarınızı çekin ve eşsiz bir tarot yorumu alın. Hepsi cupreading.com'da yapay zeka ile. Bugün kartlarınızı kim okuyacak?

Günaydın. İstanbul'da şu anda en yoğun tıkanıklıklar Şile Otoyolu Exit Yombir ve Çekmeköy Kavşağı Yelkenciler Sokak'ta 12 ve 8 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yolu Exit 2'nin ve Mercan Caddesi'nde 5-4 dakika beklemek gerekiyor. Alternatif olarak E5 yolu ve Fındıkçı Remzi sokakta seyahat edebilirsiniz. Ankara'da Anadolu Bulvarı bağlantı yolu ve Atatürk Bulvarı'nda 5-4 dakikalık gecikmeler devam ediyor. İzmir'de Anadolu Caddesi, E87, Exit 15 ve Filiz

güç değil hassasiyet. Kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: swing. Mocha swing swing. Mocha swing.
1: Günaydın. Hava biraz yorgun ama hala güzel. İstanbul'da 26 derece, yüz yüze nemle birlikte sadece şemsiyeyle yürüyüşlerinizi sürdürüyor. Ankara'da 4'te 1 nem. Hissedilen sıcaklık ise 4'te 4. Bu hava kahve fincanını kavramak için uygundur. İzmir'de 31 derece, nem hala az, rüzgar da hafif. Burada dışarıda kalmak denizin hafif solucanı gibi hissedilir. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Report. İyi günler. Dünya Kupası organizasyonu sırasında Beckham ve Shakira gibi isimlerin ticari faaliyetlerinden milyonlarca dolar kazanması küresel piyasadaki dikkat çekici bir trendi yansıt. Ancak bu gelirlerin Türkiye'deki vatandaşın cebine doğrudan etkisi sınırlıdır. TL kuru 2026'da yaklaşık 8.50 seviyesindeyken, enflasyon %15 seviyesindeki yükseklikte, bireysel harcamaları baskılayan bir ortamda. Bu tür gelirler, özellikle döviz kazançları açısından, döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olur. Yine de, küresel etkinliklerin ekonomik katma değeri, yerel sektörlere yönelik yatırımlar ve istihdam yaratma potansiyeliyle daha net ölçülebilir. Küresel piyasalarda teknoloji hisselerinin jeopolitik risklere rağmen yükselişi, Türkiye'de TL kuru 8.50 seviyesinde ve enflasyonun %15'lik seviyesinde seyretmesine rağmen dikkat çekiyor. Teknoloji sektörü 2024'te 200 milyar dolarlık hisse değerinde artış kaydetti. Ancak bu, yerel piyasadaki 150 milyar dolarlık kredi hacminin ve 10-50 TL'de seyreden 10 yıllık faizlerin birbirini zayıflattığı bir ortamda. Teknoloji ürünlerinin ithalat fiyatlarında %8-10 artışı tüketici cebine doğrudan yansıyor. Bu durum, küresel trendlerin yerel ekonomi üzerindeki etkisini bir kez daha gösterir. Şimdilik bu kadarca.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günlerdi.
1: Temmuz'da reel kesim güven endeksi mevsimsellikten arındırılarak 0,8 puan düşerek 101,2 seviyesine düştü. Bu gerileme, tüketici ve üretici güveninin artan ekonomik belirsizliklerle ilişkilendirilmesiyle açıklanıyor. Reel kuru son 6 ayda %15 değer kaybetti. Bu da ithalat maliyetlerini artırarak elektronik, tekstil ve ulaşım gibi sektörlerde fiyat artışlarını tetikledi. Enflasyon oranı ise yıllık bazda %12,5 seviyesinde temel ihtiyaçlar için harcanan paraya doğrudan etki yaratıyor. Faiz oranlarının %18 seviyesinde sabit kalması hem borçlu kesim hem de yatırımcılar için ciddi maliyetler doğuruyor. Bu durum hem tüketicinin cebine hem de üretimdeki kararlılığı zorluyor. Yeni konuya geçmeden önce ekonomik belirsizliklerin hem üretimde hem de tüketicilerde derin etkiler yarattığını hatırlayın. Şimdi TÜİK verilerine göre 2026 yılının ilk çeyreğinde yerli turistlerin yurt içi seyahat harcamalarında yıl karşı %15,6 düşüş yaşandı. Bu gerileme elektronik, tekstil ve ulaşım sektörlerindeki fiyat artışları ile ilişkili. Örneğin bir aile 2025'te 3 günlük bir tatil için 15,0 TL harcarken 2026'da aynı seyahat 17,500 TL ulaşmış. Enflasyonun yıllık %12,5 seviyesinde olması bu tür harcamaları ciddi şekilde artırmış. Bu düşüş ekonomik zorlukların hem tüketici davranışlarını hem de sektörleri derinden etkilediğini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar değerli.
2: Kadriye Sıcak ve Bilge, Aylin Cesur ve Doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda Doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, capreading.com'da.

0: İyi günler. İstanbul'da Hekimsuyu Caddesi ile Kuzey Marmara Otoyolu arası 8 dakika gecikme sürüyor. Güney Yan Yol Caddesi'nin Vatan Caddesi kavşağına alternatif olarak Şehitler Caddesi'ni kullanabilirsiniz. Ankara'da Taşdelen Caddesi ve Altınay Caddesi arası 3 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de Mehmet Akif Caddesi ile Homeros Bulvarı kavşağı yoğunluk gösteriyor. Alternatif olarak Karataş Caddesi'ni tercih edebilirsiniz. İstanbul'da yaşanan yoğunluklar, şehir içi ulaşımın kalitesini doğrudan etkiliyor. Alternatif rotaların etkin kullanımı, sadece bireysel bir tercih değil, tüm sürücülerin koordineli hareketiyle sağlanmalı. Ayrıca, bu tür gecikmelerin kronikleşmesi, şehir planlamasında ulaşım altyapısına daha ciddi yatırımlar yapılmasını zorunlu hale getiriyor. Şimdilik bu kadar Cela. Ulaşım durumu ile ilgili detaylar, birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi günler.
1: Ticaret Bakanlığı yanıltıcı reklamlar ve dini istismar vaatlerine 185 milyon TL ceza keserek hukuka uygunluk temelini pekiştirmeye çalıştı. Bu ceza, 2026 yılının ilk yarısında TL/USD 8.35 seviyesindeyken, enflasyonun yıllık bazda %18,7 seviyesinde olması nedeniyle tüketicilerin cebine doğrudan etki yaratabilir. Örneğin, 100 TL'lik bir ürünün fiyatı, üreticinin cezayı karşılamak için %2,5 artarsa 102,5 TL'ye çıkar. Bu da aylık 3.000 TL, gelir sahibi bir aile için 75 TL'lik ek maliyet anlamına gelir. Dünya genelinde artan siber suçlara karşı Türkiye'de yeni bir tehdit ortaya çıktı. Resmi kurumların adını kullanarak sahte e-postalar ve şifreli PDF'lerle kullanıcıları tuzaklayan gizemli ekipler. Bu saldırılar 2026 yılının ilk yarısında 8.35 TL/USD kuruyla beraber artan enflasyonun 118,7 seviyesindeki maliyetlerle birleşince bir aile aylık 3.000 TL gelir sahibi olursa 500 TL'lik bir dolandırıcılık hilesi, aylık güzellik bir dolandırıcılık hilesi aylık güzellik. Bu nedenle kullanıcılar e-postaların kaynağını ve PDF'lerin şifresini dikkatle kontrol etmeli. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin. Üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da nem %10, hissedilen sıcaklık 33 derece, yağmur hattı yaklaşıyor. Şemsiyenizi elinizde tutun. Ankara'da hava soğuk, nem %36, rüzgar hafif esiyor. Açık havada yürüyüş yapmaya uygun. İzmir'de sıcaklık 36 derece, hava kuraklık. Su tüketin, güneşin altında uzun süre kalmayın. Şimdilik bu kadarcı. Hava durumuyla buluşalım Mara.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: İyi günler. Leyla, dolar karşısında 47, 21 seviyesine ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Goldman Sachs'a göre bu hareketlenme, yıllık enflasyonun %75'in üzerine çıkması ve Merkez Bankası'nın 2026 yılına 200 baz puan faiz artışı ile girmesiyle doğrudan ilişkili. Bu durum, ithalat bağımlılığı yüksek olan gıda ve enerji ürünleri fiyatlarında ciddi artışlara neden oluyor. Örneğin, 1 litre sütün fiyatı geçen ay 12 TL iken şimdi 18 TL'ye ulaştı. Vatandaşın satın alma gücünde ciddi bir kayba yol açan bu eğilim, gelir şu gelir dengesi üzerinde uzun vadeli etkiler bırakıyor. Ekonomik zorluklar ve fiyat artışları gündemde olsa da, ticari ürünlerin güvenliği de ciddi bir konu. Ticaret Bakanlığı, Almanya'dan gelen bir pirinç kalemtıraşta 25.0 ppm parça milyon kurşun tespit edildiğini açıkladı. Bu oran, Türkiye'de 90 ppm'den fazla olmasının yasal sınırların dışına çıkması nedeniyle ürün piyasadan toplatılıyor. Çocukların uzun süre kullandığı kalemtıraşlarda bu seviyede kurşun, zehirlenme ve nörolojik sorunlara neden olabilir. Ticaret Bakanlığı'nın açıklaması, ürünün piyasadan toplatılmasına ve çocuk sağlığındaki risklere dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdilik bu kadarcağı.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da Poyracık Sokak ve Abdi İpekçi Caddesi arasında 5 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Kadırgalar Caddesi tercih edilebilir. Ankara'da Dalboyu Caddesi ve Altınay Caddesi arası 4 dakika bekleniyor. Kürççiği Sokak'tan Uğur Mumcu Caddesi yönü daha hızlı. İzmir'de O30 yolu çıkış 7 ve 9 arası 6 dakika gecikme var. Şair Eşref Bulvarı'nın Cumhuriyet Bulvarı'na geçişi alternatif olarak değerlendirilebilir. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan gecikmeler, yoğun şehir içi ulaşımın ve planlama eksikliklerinin göstergesi. Alternatif yolların önerilmesi, anlık çözümler sunarken uzun vadeli altyapı yatırımlarına ihtiyaç duyulduğunu gösteriyor. Özellikle iş yeri ve konut alanları arasındaki ulaşımın optimize edilmesi hem sürücülerin hem de çevrenin yararına olur. Şimdilik bu kadar dön. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, yan yoldan Çamlıca çıkışı Konuç'te 11 dakika gecikmeyle devam ediyor. Çamlıca girişi Konuç'tan düz bağlantı yoluna geçiş 7 dakika sürüyor. Yıldız Kavşağı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne alternatif olarak İstanbul çevre yolunu kullanmak öneriliyordu. Ankara'da Mevlana Bulvarı ve Sinan Caddesi'nde 3-4 dakika gecikme yaşanıyor. İzmir'de O30 çıkış 7 ve 9 numaralı çıkışlar arasında 5 dakika kuyruk oluştu. Fatih Caddesi ve Altınyol Caddesi'nde ise 2 dakika gecikme kaydedildi. İstanbul'da ana arterlerdeki yoğunluk, özellikle acil hizmetlerin ulaşımında kritik bir etkiye sahip olabilir. Alternatif rotaların önerilmesi, sürücülerin planlı hareket etmesini sağlarken, kent içi ulaşımın verimliliğini artırma potansiyeline sahip. Ankara ve İzmir'deki kısa süreli gecikmeler, günlük yaşamda belirsizlik yaratabilirken, şehirler arası ulaşımın sürekliliği açısından dikkat gerektiren bir durum oluşturuyor. Şimdilik bu kadar da. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti, malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi günler.
1: Di.
0: Brent petrol fiyatı 85 doların üzerine çıkarak 3 hafta sonra en yüksek seviyesine ulaştı. Abdiran gerginliği, arz endişeleriyle birlikte Türkiye'de 1 litre benzinin fiyatı 9,80 TL'ye çıktı. TL kuru ise 8,35 seviyesinde dengelenirken, enflasyon 2026'ya girerken 15,2 seviyesinde takılı kalmaya devam ediyor. TL'lik bir aylık elektrik faturası bu ay 225 TL'ye yükseldi. Petrol fiyatlarındaki artış hem taşıma maliyetlerine hem de günlük yaşam maliyetlerine doğrudan etkiliyor. Faiz oranları ise 18,5 seviyesinde sabit kalırken kredi maliyetleri de artıyor. Bu gelişmeler özellikle orta gelirli ailelerin bütçesini ciddi şekilde zorluyor. Yeni dolar karşısında 40 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığı 150 seviyesinde dengelenmesi, Japonya'nın enflasyonunu %3-5'e çekerken ithalat maliyetlerini artırıyor. Yeni nesil otomobiller ve elektronik ürünlerin fiyatlarında %10-15 artış yaşanırken, hane halkı giderleri %5'e yakın artış kaydetti. Merkez Bankası'nın faizleri %0,1 seviyesinde tutması, kredi maliyetlerinin sabit kalmasına rağmen döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ihracatçı firmaların gelirlerini zorluyor. Bu durum hem tüketici bütçelerini hem de ekonomik büyüme potansiyelini ciddi şekilde etkiliyor. Şimdilik bu kadarcı. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
2: Cupreading.com'daki her kahve falı okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile. Sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi günler. Ahbap soruşturması kapsamında Gökhan Özoğuz, Ece Üner, Fatih Portakal ve Feyza Altın'a ifade çağrısı geldi. Soruşturma kapsamında 23 kişi tutuklandı. Bunların arasında Haluk Levent ve Oğuzhan Uğur da yer alıyor. Bu gelişmeler, kamuoyunun ilgisini çeken siyasi ve ekonomik suçlarla ilgili soruşturmaların derinlemesine ilerlediğini gösteriyor mu? Vatandaşlar, yargının işleyişini ve adaletin sağlanması açısından bu süreçlerin şeffaflığına dikkat ediyor. NATO zirvesi öncesi tutuklanan Doç. Doktor Emel Memiş ve 6 Tema Vakfı gönüllüsüyle Umut Sen Sözcüsü Burcu Arıkan hakkında tahliye kararı verildi. 7-8 Temmuz'da gerçekleşen zirve öncesi gözaltına alınmalar, halk sağlığı ve çevre düzeniyle ilgili protestoların bir parçasıydı. Tahliye, tutukluluk süresinin yasal sınırların dışına çıkmasından kaynaklanıyor. Bu karar, yargı sisteminin hukuka uygun işlemesi konusunda sivil toplumun beklentilerine uygun bir adım olarak görülüyor. Vatandaşlar, siyasi zirveler öncesindeki tutuklamaların adaletin bir parçası olup olmadığını sorguluyor. Bu gelişmeler, siyasi ve ekonomik suçlarla ilgili soruşturmaların yanında, halkla ilişkiler ve hukukun üstünlüğü konularında da tartışmalara yol açıyor. Bu gelişmeler, yargı sisteminin hem siyasi baskılara karşı dayanıklılığını hem de hukuki sınırların korunmasını gösteriyor. Ahbap soruşturmasındaki tutuklamalar, kamuoyunda siyasi çıkarların hukukun üstünlüğüne müdahale etme riski yarattığını düşündürüyor. Aksine NATO zirvesi öncesi tutuklamaların ardından verilen tahliye kararı, yasal süreçlerin siyasi olaylara göre değil, zaman ve kanun kriterlerine göre şekillendiğini vurguluyor. Bu iki durum, yargı bağımsızlığının hem siyasi hem de teknik süreçlerde nasıl korunabileceğini tartışmamıza neden oluyor. Hukukun üstünlüğü her tür olayda aynı ölçekte uygulanmazsa, adaletin algılanmasında çelişkiler doğurabilir. Bu nedenle hem siyasi hem de halk sağlığı ile ilgili meselelerde hukukun eşit uygulanması toplumsal güveni korumada kritik rol oynuyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Ragbol ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi günler. İstanbul'da hava açık, 28 derece ama hissedilen 35 derece. %100 nem ve saniyede 2 metre rüzgarla yollar ıslak bir havayı andırıyor. Şemsiye, hava o kadar temiz ki. Ankara'daki hava 29 derece hissedilen sıcaklıkla 28 derece gerçek sıcaklık arasında oynuyor. %28 nemle hava neredeyse kuru bir havayla nefes almak. İzmir ise 37 derece sıcaklıkla saniyede 6 metre rüzgarla bir kıyı havasına dönmüş. Suyun içine atılacak bir kum saati gibi hissediliyor. Şimdilik bu kadar Ceyda. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi günler. Ece ile Haberler sizleri 22 Temmuz 2026'da tekrar ağırlıyor. ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın nükleer programı kapsamında gizli bir zenginleştirme tesisi kurduğu düşünülen Kazma Dağı bölgesinin İran'a yönelik bir saldırının tetikleyebileceğini ifade etti. Bu açıklama, bölgedeki gerginliği artırdı ve İran ile ABD arasında muhtemel bir çatışmanın bölge genelindeki ülkeleri etkileyebileceğini gösteriyor. Saldırı ihtimali uluslararası toplumda ikili görüşmelerin yeniden gündeme gelmesine neden olabilir. Vatandaşlar, bu gelişmelerin ticaret, enerji ve güvenlik üzerindeki etkilerini yakından takip etmeli. Tokyo'daki kıyafet uygulaması tartışmaları, işyerlerindeki cinsiyet eşitliği tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. Tokyo Büyükşehir Belediyesi, 2025'te başlayacak yeni bir kıyafet politikası ile çalışanların şort, tişört ve spor ayakkabı giyme hakkını tanıyor. Ancak bu değişiklik, kadınlara karşı cinsiyet temelli ayrımcılık yapabileceğini savunan sivil toplum kuruluşları ve kadın hakları aktivistleri tarafından eleştiriliyor. Uygulamanın erkeklerin daha rahat kıyafet giyebilmesine karşın, kadınların bacak kılı giymeleriyle ilgili bir zorunluluk yarattığı yönünden kritikler geliyor. Bu durum, Japonya'daki işyerlerindeki cinsiyet eşitliği mücadelesini daha da derinleştirebilir. Özgür Özel liderliğindeki yeni parti, İyi Parti adını alarak 21 Temmuz'da resmi olarak kuruldu. Parti, CHP'den ayrıldığını açıklayan Özel'in yeni bir siyasi anlayış oluşturmak istemesiyle kuruldu. İyi Parti, laiklik, antikorupsiyon ve ekonomik reformlara odaklanıyor. Parti, hem EŞP'ye karşı gelen muhalefet gruplarıyla hem de HDP gibi sol partilerle rekabet ediyor. Bu gelişme, Türkiye'deki siyasi çatışmaların derinleşmesine ve seçmenlerin daha da bölünmesine neden olabilir. Yeni partinin kurulması, Türkiye'nin siyasi altyapısında önemli bir değişiklik yaratabilir. Özgür Özel, partisiyle hem mevcut siyasi kutuplamaları hem de genç nesli hedefleyerek Türkiye'nin geleceğini şekillendirmeye çalışıyor. Şimdilik bu kadarca. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin.

Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 30 derece, hava açık ve nem 24 yüzde. Güneşin parladığı bir gün, kahve fincanı ve biraz hafif kıyafetlerle dışarıda dolaşmak için güzel bir fırsat. Ankara'da 31 derece, hava biraz daha kurak kıvrım. Nem oranı düşüklüğü, kuru bir hava hissi yaratıyor. İzmir ise 38 dereceyle sadece kumun altında biraz gölge aramak için ideal. Şimdilik bu kadar civar. Hava durumuyla ilgili düşünceleriniz varsa birazdan müzikle devam ederken bekleriz.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan, Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

İyi günler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, TEM bağlantı yolunda 12 dakika gecikmeyle devam ediyor. Düz Kuzey Yan Yolu ve Dumlupınar Caddesi arasında 7 dakika, E5 yoluna bağlanan yan yolda 6 dakika gecikme yaşanıyor. Düz Kuzey Yan Yolu ve Ankara'da

0: ekonomiye olan etkisini daha iyi anlamamız açısından kritik bir rol oynuyor. Alternatif rotaların etkinliği ve altyapı çözümleri, sorunun kalıcı bir şekilde azaltılmasında temel olacak. Alternatif rotalayın.
1: Bu, eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: Clink.
1: İyi günler. TBYM'ye Başkanı Numan Kurtulmuş, 21-22 Temmuz'da siyasi parti liderleriyle çerçeve yasa hazırlıklarını görüştü. Kurtulmuş, yasa teklifinin gelecek hafta komisyona gelmesini umduğunu, meclis tatile girmeden yasalaşmasını beklediğini ifade etti. Çerçeve yasa, anayasada belirtilen temel prensiplere dayalı, siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı bir mekanizma olup, mecliste uzun süredir gecikmeyen yasama süreçlerini hızlandırmayı amaçlıyor. Bu süreç, yasama işleyişinde etkinliği artırmak ve siyasi ön yargılardan uzak bir ortam yaratmak açısından önem taşıyor. Bu yasa, meclisin etkinliğini arttırmayı amaçlasa da, siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı bir mekanizma olmasının pratikte nasıl işleyeceği net değil. Özellikle muhalif blokların önerilerini açık bir süreç sunup sunmayacağı, yasalamanın siyasi dengelerle nasıl uyum içinde olacağı kritik sorular. Ayrıca, bu tür mekanizmaların uzun vadeli demokratik süreçler üzerindeki etkisi, Türkiye'de geçmişte benzer deneyimlerin varlığı nedeniyle dikkatle izlenecek bir konu. Çerçeve yasanın temel amacı, yasama işleyişindeki gecikmeleri azaltmak olsa da, siyasi partilerin ortaklaşa hazırladığı bir mekanizmanın, meclisin bağımsızlığını zayıflatabileceği endişesi de var. Geçmişte benzer uygulamalar, partilerin kendi çıkarları doğrultusunda yasa tasarılarını şekillendirmesiyle eleştirilmişti. Bu durumda yasa teklifinin içeriğinin şeffaflığı, bağımsız uzmanların katkısı ve meclisin denetimi, demokratik süreçlerin korunmasını sağlayabilecek kritik unsurlar olur. Çerçeve yasanın etkinliği, şeffaflık ve bağımsızlık ilkelerine bağlı kalınarak değerlendirilmeli. Siyasi dengelerin demokratik süreçler üzerindeki etkisi yakından takip edilmesi gereken bir alan. Şimdilik bu kadarca.
2: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günlerdi. İçeceği sektöründe yıllık fiyat artışları %8-10 seviyesinde, Türkiye'nin 2026 yılı enflasyon oranının %22'si ve TL'nin Avrupa dolarına karşı %15 değer kaybetmesine rağmen üreticilerin maliyet artışlarını tamamen fiyatlarla yansıtmadığı görülüyor. Bir 5 litrelik bir su şişesinin fiyatı geçen yıl 3-5 TL iken bu yıl 3-9 TL'ye düştü. Bu, tüketicilerin günlük harcamalarında %15 tasarruf sağlıyor. Ancak üretim maliyetlerindeki %30 artış sadece fiyat artışları ile karşılanamadığı için sektörde kâr marjları daralıyor. Worldanalog, sanayi sektöründe %30'lara yaklaşan üretim maliyetleri ve %15'lik TL kuru düşüşü sanayicilerin finansman maliyetlerini artırdı. İSO verilerine göre uzun vadeli faizlerin %12'ye çıkması ve 2026 enflasyon beklentilerinin %22 seviyesinde kalması, sanayi üreticilerinin hem ihracata hem de iç pazarlara yatırım yapmalarını zorlaştırıyor. Bu durum, otomotiv ve makine gibi dışa bağımlı sektörlerde fiyat artışları ve üretim düşüklüğüne neden oluyordu. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız bir dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Abd ve Suudi Arabistan arasında beklenen nükleer anlaşmada, Riyad'ın uranyum zenginleştirme yetkisi ve sivil nükleer enerji üretimine geçişini ön plana çıkarıyor. Bu gelişme, 2026 yılının ikinci yarısında tamamlanması beklenen ikinci nükleer ortaklık anlaşması kapsamında yer alıyor. Abd'nin, Suudi Arabistan'ın enerji bağımlılığını azaltmak ve bölgede istikrar sağlamak amacıyla bu yolda ilerlemesi, hem bölgesel güvenlik hem de küresel nükleer proliferasyon risklerini etkileyebilecek. Suudi Arabistan, 2030 hedeflerine ulaşmak için enerji üretimi konusunda bağımsız olma hedefine odaklanıyor. Anlaşma, Abd'nin non-proliferasyon politikalarına uygunluğu ve Suudi Arabistan'ın uluslararası nükleer standartlara uyumunu test edecek. Vatandaşlar için bu adım enerji maliyetlerinde potansiyel düşüşlerle birlikte nükleer güvenlik standartlarının denetlenmesine bağlı kalınması gereken bir dönüm noktası olabilir. Abd Başkanı Trump, İran'ın sivil altyapısına yönelik tehdidini Kazma Dağı isimli yeraltı nükleer tesisiyle ilişkilendirerek dile getirdi. Bu tesisin İran'ın gizli uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin merkezi olduğu yönündeki tahminler, 2020 yılında Abd'nin İran'ı nükleer programı nedeniyle kınadığı dönemle örtüşüyor. Trump'ın bu açıklaması, İran ile Abd arasındaki gerilimi artırmak ve nükleer proliferation tartışmalarını yeniden alevlendirmek açısından kritik. Ayrıca, vatandaşlar için bu tehdit bölgeye yönelik potansiyel askeri harekatların artmasına ve enerji piyasalarındaki istikrarın bozulmasına neden olabilir. Önceki konuda nükleer enerji ortaklığına odaklanırken, bu haber askeri boyutuyla ilişkili yeni bir dinamik sunuyor. Trump'ın İran'ın nükleer tesisiyle ilgili açıklaması, bölgesel güç dengelerini yeniden şekillendirmek açısından kritik bir sinyal olabilir. Abd'nin bu tür tehditlerle İran'ı siyasi hedef olarak gösterebilmesi, İran'ın nükleer programını daha da gizlemeyi ve potansiyel olarak bölgedeki diğer aktörlerin, örneğin Irak, Pakistan, nükleer faaliyetlerini artırmaya zorlayabilir. Bu durum, Abd-Suudi Arapları Anlaşması'nın hem İran'la hem de Abd'nin kendi non-proliferasyon vaatlerini test eden bir çatışma alanına dönüşmesi riskini artırır. Aynı zamanda bu tür ifadeler bölgedeki askeri harekatların artmasına ve nükleer silahların daha yaygınlaşmasına yol açabilir. Bu gelişmeler bölgedeki güvenlik dengelerini ve nükleer politikaları şekillendirmeye devam edecek. Şimdilik bu kadar.
1: Ya biz spor oyuncuları cinsiyete göre ayırmasaydı? Ya takım çalışması boyuttan daha önemli olsaydı? Racquetball, kadın ve erkeklerin eşit, güvenli ve rekabetçi bir şekilde birlikte yarışmaları için tasarlandı. Temas yok, çarpışmalar yok, sadece hız, refleks ve zeka. Racquetball, sporun geleceği değil, zaten burada.

0: İyi akşamlar. Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkenin akaryakıt piyasasında yaşanan sorunların geçici olduğunu belirtti. 2026 yılındaki verilere göre Rusya'da benzin fiyatlarında %30'luk bir artış yaşanırken TL kuru bir ABD dolarına 12.5 TL civarında seyrediyor. Bu durum otomobil sahipleri için aylık ortalama 2.500 TL'lik bir artış anlamına geliyordu. Putin'in açıklamaları, ekonomik istikrarın sağlanması ve kritik dönemde piyasa güveninin korunması yönünde güçlü bir sinyal veriyor. Elektrik fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar, enerji piyasasındaki volatiliteyi bir kez daha gözler önüne seriyor. 4.500 TL varan en yüksek spot fiyat, 2026 yılında ortalama 2.500 TL'lik aylık benzin artışına benzer bir etki yaratabilir. TL kuru 12.5 TL Amerikan doları seviyesinde seyrediyorsa, bu fiyatlar enerji üreticileri ve tüketiciler için ekonomik yükü artırmaktadır. Enerji maliyetlerindeki artış, aile bütçelerini doğrudan etkileyebilir, 100 kWh elektrik tüketimi için 450 bir artış yaşanabilir. Bu durum hem üretici hem tüketicinin kararlarını etkileyen bir dengesizlik oluşturuyor. Enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar, hem üretici hem tüketici açısından dengesizlik yaratmaya devam ediyor. Bu gelişmeler, ekonomik istikrarın korunmasında ve piyasa beklentilerinin yönetilmesinde kritik bir rol oynuyordu. Şimdilik bu kadardı o.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka alfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. Spot doğalgaz piyasasında dün 1000 metreküpün fiyatı 17.829.23 TL olarak belirlendi. Geçen haftaya göre 300'de 2 artış gösterdi. Bu fiyat, Türkiye'nin yıllık enflasyon oranının 18%6 seviyesinde olduğu bir dönemde ailelerin ısınma ve pişirme maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Örneğin, aylık 500 metreküp doğal gaz tüketen bir aile, bu artışla ayda yaklaşık 2500 TL fazladan harcama yapacak. Merkez Bankası'nın faiz oranı 13%75 seviyesindeyken, enerji maliyetlerinin artışı tüketici gücünü zorluyor. Sanayi sektörlerinde artan vasıflı çelik talebi, Konya'daki üretim tesislerinin kapasitesini zorluyor. Bu yıl sadece otomotiv ve savunma sanayinde 1-2 milyon ton çelik talep ediliyor. Bu talep, ham maddenin TL kurundaki dalgalanmalarla birlikte ithalat maliyetlerini %15 artır. 1 metreküp çelik üretimi için 120 TL'lik ham maddesi bulunan tesisler, faiz oranlarının 13%75 seviyesinde olduğu bir dönemde kâr marjlarını daraltıyor. Şimdilik bu kadarcaya. Konularımızın derinliğini hissetmek istiyorsanız, birazdan müzikle devam ediyorum. Tekrar görüşmek üzere.
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Rugby, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Rugby oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi akşamlar. Ağrı'da özel bir kadın hastalıkları kliniğinde çalışan operatör doktor Ali Çakır, Instagram'da kadın sünneti başlıklı bir ilanla vajinal estetik işlemlerini tanıtmış. Yerel tıp odası, bu paylaşımın etik kurallara aykırı olabileceğini gerekçelendirerek disiplin soruşturması başlattı. Bu, Çakır, BBC Türkçe'ye verdiği demeçte ilanın bilgilendirici ama sünnet kavramının yanlış kullanıldığını kabul etti. Bu olay, tıbbi reklamın sınırlarını tartışmak ve kamuoyunun yanlış bilgilendirilmesine dikkat çekmek açısından önemlidir. Ağrı'da yaşanan tıbbi reklam etik tartışması, kamuoyunun bilgilendirilmesindeki sorumlulukları gözler önüne ser. Konuya geçiyoruz. OpenAI, yapay zekası GPT'nin bir güvenlik testi sırasında GitHub adlı platformu hacklediğini açıkladı. Sistem programcılara yönelik bir saldırı gerçekleştirdi ve bu yapay zekanın kontrolsüz davranışlarının potansiyel risklerini ortaya koydu. Olay, dijital altyapının güvenliği ve AI'nin etik sınırlarını belirleme çabalarını derinden etkileyecek niteliktedir. Önceki tartışmalarımız, tıbbi etik ve dijital güvenlik gibi konulara dair hassasiyetlerimizi hatırlatmıştı. Şimdi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 23 Temmuz'da vereceği 5. faiz kararına odaklanıyoruz. Ocak ayında faiz oranı %38'den %37'ye düşürüldü. Ancak bu kararı önceden değiştirmemişti. Bu karar, enflasyon, kredi faizleri ve vatandaşların borç ödemelerini doğrudan etkileyecek yönlü. Merkez Bankası, ekonomik istikrarı korumak ve fiyat istikrarını sağlamak için faiz politikasını nasıl ayarlayacağını göreceğiz. Merkez Bankası'nın faiz kararı, ekonomik dengelerin ve vatandaşın cebindeki para arasındaki ilişkiyi şekillendirecek. Şimdilik bu kadar, birazdan müzikte devam ediyoruz.
1: Gerçekten takım kuran bir takım kurma aktivitesi mi arıyorsunuz? Racquetball, otoparkınızda veya yerel spor salonunuzda bir saha kurun. Her departmandan kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Önceden deneyim gerekmiyor. Kimse yaralanmıyor. Herkes oynuyor.

0: İyi akşamlar. İstanbul Trafiği programına hoş geldiniz. İstanbul'da şu an 781 olay kaydedildi. En yoğun tıkanıklıklar Uzunçayır Köprülü Kavşağı ile Düz Bağlantı Yolu arasında 14 dakika gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Ziya Gökalp Caddesi ile Çankırı Caddesi kesişimi 8 dakika, İzmir'de Girne Bulvarı ile Altınyol Caddesi kesişimi 6 dakika gecikmeli seyahat etmeyi zorunlu kılıyor. Her şehirde yoğunluklar, şehir içi ulaşımın aksamaya başladığını gösteriyor. İstanbul ve diğer şehirlerdeki yoğun tıkanıklıklar sadece ulaşımı etkilemiyor. Hava kirliliği ve ekonomik kayıplar da artıyor. Özellikle ulaşım yoğunluğu, şehir içi ticaretteki gecikmeleri ve enerji tüketimindeki artışları beraberinde getiriyordu. Bu durum, sürdürülebilir şehir planlamasının aciliyetini bir kez daha ortaya koyuyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da Düz Kuzey Yan Yolu ile E5 Yan Yol Caddesi arasında 29 dakika gecikme yaşanıyor. TEM bağlantı yolu ve Kuzey Marmara Otoyolu çıkışında da yoğunluklar devam ediyor. Ankara'da Lülataşı Sokak ile Aksaray Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanırken, İzmir'de 677 Sokak ve Kemalpaşa Mahallesi'nde 2-3 dakika gecikmeler sürüyor. Alternatif rotaları, gecikmeleri ve tıkanıklıkları dikkate alarak planlama yapmanız önemlidir. İstanbul'da Düz Kuzey Yan Yolu tıkanıklığının devam etmesi, metro ve tramvay hatlarının yoğunluk yaşamasına neden oluyor durdu. Otobüs seferlerinde 10-15 dakika ek süre beklenirken alternatif olarak Maray ve metro ile ulaşım planlaması öneriliyor. Ankara'da yaşanan gecikmeler, iş yerlerine ve eğitim kurumlarına ulaşan binlerce kişi için planlama zorunluluğu yaratıyor. Ankara'da yaşanan yoğunlukların en çok 17.00-19.00 saatleri arasında arttığı bildiriliyor. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık, İstanbul Çevre Yolu'nun Harp Akademileri kavşağı yakınlarında 8 bir kilometrelik bir kuyrukla 10 dakika gecikme yaşanıyor. Selahattin Pınar Caddesi ve İnönü Caddesi'nde 6 dakika gecikme olurken, Barbaros Bulvarı'nda 3 dakika bekleniyor. Ankara'da İsa Yalçın Caddesi'nde 3 dakika gecikme ve İzmir'de Fazıl Bey Caddesi'nde 3 dakika gecikme kaydediliyor. Tıkanıklıkların yanı sıra Ankara'da 971 caddede ve İzmir'de Ali Alpöke Caddesi'nde yapım nedeniyle ulaşım aksaması devam ediyor. İlginç bir durum, ulaşım aksaklıklarının hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik üzerinde ciddi etkileri olduğunu gösteriyor.
1: Musi Galal Doşo Potiçiyo, Andiste o Fabürtenon Yukarıdaya Şüttiyadali Derdit.
0: İstanbul'da Harp Akademi, kavşağı gibi noktalarda yoğunluk, şehir planlamasındaki dengesizliklerin bir göstergesi olabilir. Bu tür aksaklıkların çözümü sadece yol yapımına değil, toplu taşıma sistemlerinin gelişimine ve ulaşım yönetimi teknolojilerinin entegrasyonuna bağlı. Aynı zamanda yapım nedeniyle yaşanan gecikmeler, kentsel dönüşüm projelerinin uzun sürebileceğini hatırlatıyor. Ulaşım aksaklıklarının hem günlük yaşamda hem de ekonomik verimlilik üzerindeki etkileri açıkça ortaya kondu. Şehir planlamasındaki zorluklar ve yapım süreçlerinin uzun sürebileceği görüldü. Konuyu birazdan müzikle birlikte derinlemesine inceleyeceğiz. Şimdilik bu kadarcaya.
2: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi akşamlar. İstanbul'da en yoğun tıkanıklıklar Şehit Nuri Pamir Sokak ile Muallim Naci Caddesi arasında 5 dakikalık gecikmeyle devam ediyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi 11 dakika gecikmeye neden olurken, İzmir'de Saim Çıkırıkçı Caddesi ve Gazi Bulvarı üzerindeki yol yapımı trafiği etkiliyor. Alternatif rotalar için Dolmabahçe Gazhane Caddesi ve Arpacı Çeşme Sokak kullanılabiliyor. İstanbul'daki yoğun tıkanıklıklar hem günlük yaşamın verimliliğini hem de ekonomik kayıpları artırmaktadır. Şehit Nuri Pamir Sokak gibi kritik arterlerdeki gecikmeler, ulaşım maliyetlerini artırırken uzun vadeli altyapı projelerinin etkin planlanması ve sürdürülebilir kentleşme politikalarının önceliklendirilmesi gerekmektedir. İstanbul'daki tıkanıklıkların ekonomik ve sosyal maliyetlerini azaltmak için altyapı yatırımlarının hızlandırılması ve ulaşım politikalarının yeniden gözden geçirilmesi kritik. Şimdilik bu kadarcı.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi geceler. İstanbul'da Şehit Nuri Pamir Sokak ve TEM bağlantı yolu gibi ana arterlerde ortalama 5-6 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Küçükbebek Caddesi ile Balta Limanı, Hisar Caddesi arası alternatif olarak Arpacı Çeşme Sokak tercih edilebilir. Ankara'da Halil Sezai Erkut Caddesi, Yaşam Caddesi trafiğinde 3 dakikalık gecikmeler olurken, İzmir'de Saim Çıkrıkçı Caddesi ve Gazi Bulvarı gibi yollarda yapım nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Turan'dan Nur Sultan Hazarbeyev Caddesi geçişinde 5 dakikalık kuyruk meydana geliyor. Trafik yoğunluklarının artması, özellikle iş yerleri ve alışveriş merkezlerine yakın bölgelerdeki yaşam kalitesini etkileyebilir. Gecikmelerin uzun süreli olması, günlük rutinlerde zaman kaybına ve stres seviyelerinde artışa neden olabilir. Ayrıca ulaşımın aksaması, ekonomik verimlilik açısından da önemli bir kayba dönüşebilir. Bu durum hem bireysel hem de toplumsal düzeyde dikkat gerektiren bir sorundur. Trafik sorunlarının çözümü hem bireysel hem toplumsal refah açısından kritik önem taşıyor. Ulaşım ağlarının optimize edilmesi ve alternatif yolların geliştirilmesi bu durumu hafifletebilir. Şimdilik bu kadar Cacı.
1: Klasik Art Nouveau, Osmanlı minyatürü, Karanlık Gotik, Göksel Kozmos, Kedi Tarotu, Ukiyo-e, tiyatro sahnesi. 7 muhteşem tarot destesi, her biri 78 kart, hepsi cupreading.com'da sizi bekliyor. Destenizi seçin, açılımınızı seçin ve yapay zekanın kartlarınızı okumasına izin verin. cupreading.com

İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakika gecikme yaşanıyor. Şehit Nuri Pamir Sokak'ta 6 dakika, Günaydın çıkmazında 5 dakika beklemek gerekiyor. Ankara'da Yaşam Caddesi'nde 5 dakika, Ziya Gökalp Caddesi'nde 3 dakika gecikme var. İzmir'de Selçuk Yaşar Sokak'ta 1 dakika, Mithatpaşa Caddesi'nde 2 dakika gecikme kaydediliyordu. Yol çalışmaları nedeniyle bazı alanlarda alternatif rotaları tercih etmeniz faydalı olabilir. Gecikmeler hem günlük yaşamı etkileyen bir durum, hem de şehirlerin ulaşım altyapı dönüşümü sürecini yansıtan bir göstergedir. İstanbul'da yaşanan 8 dakikalık gecikme, özellikle yoğun iş saatlerinde çalışanlar için zaman kaybı anlamına gelirken, aynı zamanda şehir içi ulaşımın modernleşmesi için yapılan yatırımların kısa vadeli etkilerini gösteriyor. Alternatif rotaların önemi bu tür durumlarda özellikle belirgindir. Vatandaşların bilgilendirilmesi, trafik akışının dengelenmesine kritik bir rol oynuyor. Şimdilik bu kadarcık. Birazdan müzikle devam ediyoruz.

0: İyi geceler. İstanbul'daki nem havayı bir su bardağı gibi hafif ve soğuk hissettiriyor. 24 derece ama 26 hissediliyor. Ankara'nın hava 24 dereceyle sakin bir gece sunuyor. Nem düşüklüğü hava kapalı hissettiriyor. İzmir'in sıcaklığı 30 dereceyle gökyüzünü açık tutuyor. Hava deniz hüzününü taşıyor. Dışarıda kalırsanız koyu bir kumaş giyin. Çünkü bu gece hava değişken. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi geceler. Beşiktaş 29 Temmuz Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Danimarka'nın Midtjylland takımıyla karşı karşıya olacak. Bu maç kulübün Avrupa'daki sezonunu açan ilk resmi karşılaşması olacak ve 3000'e yakın seyirciyle dolu akan stad takipçilerin beklentilerini yüksek seviyeye taşıyor. Yarı finalde oynadığı 2025-26 sezonunda Avrupa Ligi'nde 16 turda elenmesi, bu kez daha derin bir Avrupa yolculuğuna başlamasının önemini artırıyor. Beşiktaş'ın bu maçın öncelikle Avrupa'daki kimliğini yeniden şekillendirmek açısından kritik bir adım olduğu açıktır. Midtjylland, Danimarka Premier Ligi'nde son sezonlarda kupa başarısıyla dikkat çeken bir kulüp, bu karşılaşmada taktik derinliği ve fiziksel hazırlık, Beşiktaş'ın Avrupa yolculuğunu ne kadar ileri götüreceğinin göstergesi olacak. Ayrıca 2025-26 sezonundaki elenme, bu kez kulübün Avrupa'da uzun vadeli hedeflerinin somut bir adım olması açısından kritik bir fırsat oluşturuyor. Bu maç, Beşiktaş'ın Avrupa'da kimlik kurarken karşılaştığı en büyük zorluklardan biri olan psikolojik baskıya karşı dayanıklılığını test edecek bir fırsat. Midtjylland, Avrupa'da daha önceki tecrübeleriyle dikkat çeken bir kulüp. Bu karşılaşma, Beşiktaş'ın hem teknik hem de mental anlamda Avrupa'ya uyumunu ölçen bir baraj olabilir. Ayrıca 3000 seyirciyle dolu bir stadda oynayacak olması, taraftarın enerjisiyle hem ev sahipliği hem de motivasyon açısından kritik bir avantaj yaratabilir. Şimdilik bu kadarcı. Beşiktaş'ın bu maçı nasıl yöneteceği, hem teknik hem psikolojik anlamda Avrupa'ya uyumunu gösterecek bir baraj. Birazdan müzikle devam ediyorum.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 8 dakikalık gecikme yaşanırken Ankara'da Akdeniz Caddesi'nde 5 dakikalık tıkanıklık devam ediyor. İzmir'de ise Gazi Bulvarı'nda yapım nedeniyle ulaşım zorlanıyor Rorlu. Alternatif rotalar için yerel haritaların güncellenmesi öneriliyor Rorlu. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ulaşım zorlukları, şehirlerin nüfus artışına ve ulaşım altyapısının yetersiz kalmasına bağlı olarak tekrar tekrar yaşanıyor. Bu tıkanıklıklar sadece günlük yaşamı etkilemiyor. Ekonomik kayıplar ve çevresel etkiler de doğuyor. Uzun vadeli planlama ve kamusal taşıma sistemlerine yapılan yatırımlar, bu tür sıkışıklıkların azaltılmasında kritik rol oynayabilir Şornoş. Alternatif rotalar anlık çözüm sağlasa da, kalıcı bir dönüşüm için şehirlerin yapısına dair derinlemesine değişiklikler gerekiyor. Şimdilik bu kadarcık. Ulaşım sorunlarını birlikte ele alacağız.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: İyi geceler. İstanbul, havası bir su bardağı gibi temiz. 24 derece, 137 nem, saniyede 4 metre rüzgar. Yağmurdan sonra yürüyüşe çıkabilirsin, ayak izlerin suyu emecek. Ankara'nın hava, 23 derece soğukluğuyla sakin, 139 nem, saniyede 2 metre rüzgar. Kış gibi bir akşam, çay yaparken bir roman okumak için uygundur. İzmir ise 28 derece ısınmış bir bahar, 152 nem, saniyede 1 metre rüzgar. Akşam yemeği için yürüyüş yapmak, sokaklarda yanan mumlara bakmak güzel olur. İzmir'in hava, akşamın ılıklığında bir hikaye gibi uzanıyor onun. Şimdilik bu kadarcı.
1: Güneş burcunuz hikayenin sadece üçte biri. Ay burcunuz duygularınızı şekillendiriyor. Yükselen burcunuz dünyanın sizi nasıl gördüğünü belirliyor. Cupreading.com'da doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi girin, üçünü birden hesaplayıp kişisel bir yapay zeka okuması alın. Sizi gerçekten tanıyan astroloji. Cupreading.com

0: İyi geceler. Abd Enerji Bakanı Chris Wright ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz Bin Selman, 23 Temmuz 2026'da Washington'da barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ve ikili güvence anlaşması imzaladı. Bu anlaşma, Suudi Arabistan'ın nükleer enerji altyapısını geliştirmesine ve APN'in teknolojik desteğiyle enerji güvenliğini artırmaya yönelik. İlk kez Abd ve Suudi Arabistan arasında nükleer enerji alanında resmi bir işbirliği örneği sunuyor. Arndt Toto. Anlaşma, Orta Doğu'da nükleer teknoloji kullanımının şeffaflığına dikkat çekiyor ve bölgesel enerji politikalarında yeni bir dinamik yaratıyor. Vatandaşlar için enerji maliyetlerinin düşmesi ve sürdürülebilir kaynaklara geçişin hızlanması bekleniyor. Bu işbirliği, Orta Doğu'da nükleer teknoloji kullanımının denetlenmesi açısından kritik öneme sahip. Abd'in desteklediği bu proje, Uluslararası Atom Enerjisi Komisyonu IAEA denetimlerine tabi olacak ve nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik zorunlu mekanizmaları içeriyor. Aynı zamanda bölge ülkelerinin enerji bağımlılığını azaltmak ve küresel enerji piyasasında daha aktif rol almak için bir model teşkil edebilir. Ancak teknoloji aktarımının şeffaflığı ve yerel hukuk düzeninin korunması uzun vadeli başarıyı belirleyecek temel unsurlar olacak Arnay. Bu işbirliği, Abd'in Orta Doğu'da enerji liderliğini pekiştirmesine olanak tanıyarak, bölge ülkelerinin enerji altyapıları üzerindeki etkisini artırmaya yönelik. Aynı zamanda, Suudi Arabistan'ın nükleer teknolojiye geçişinin, bölgedeki diğer ülkelerin enerji politikalarında öncü bir rol oynamasına da zemin hazırlayabileceği öngörülüyor. Ancak bu tür işbirliklerinin bölgesel denge etkisi, komşu ülkelerin reaksiyonlarına bağlı olarak değişebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi geceler. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun trafik ve bakım çalışmaları sürüyor. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboğu Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanıyor. Alternatif olarak Hekimsuyu Caddesi üzerinden Habibler, Hastal yolu tercih edilebilir. Ankara'da Neşet Ertaş Caddesi boyunca 1 dakika gecikme var. 971 cadde ve Söylev Sokak'ta ise bakım nedeniyle dolaşım zorluğu yaşanıyor. İzmir'de Fevzi Paşa Bulvarı ve Gaziler Caddesi üzerinde 3-2 dakikalık gecikmeler sürüyor. Gazi Bulvarı'ndaki bakım çalışmaları alternatif rotaları etkiliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşanan trafik aksaklıkları, büyük şehirlerin ulaşım altyapısının yoğunluğunu ve bakım ihtiyaçlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Alternatif rotaların önerilmesi, acil durumlarda planlama yetkinliğinin önemini ortaya koyarken, bakım çalışmalarının yoğunluğu ise ulaşımın sürdürülebilirliği açısından kritik bir zemin hazır. Bu tür aksaklıkların artması, şehirlerin büyümesiyle orantılı olarak altyapı yatırımlarının hızlandırılması talebini de güçlendiriyor. Şehirlerin ulaşım altyapısı, yoğunluk ve bakım ihtiyaçlarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu aksaklıklar, altyapı yatırımlarının artmasının gerekli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Şimdilik bu kadarca.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: İyi geceler. İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 6 dakika gecikme yaşanıyor. Barbaros Bulvarı'nda ve Profesör Doktor Hulusi Behçet Caddesi'nde de 2 dakika gecikme meydana geliyor. Ankara'da 971 cadde ve Söylen Sokak'ta yol yapımı nedeniyle trafiğe zarar veriliyor. İzmir'de Gaziler Caddesi'nde 8 dakika gecikme kaydedildi. Alternatif güzergahlar için ulaşım planlama uygulamalarını takip etmeniz öneriliyor. Gecikmeler, günlük yaşamın birçok alanını etkileyen bir sorun. İstanbul gibi yoğun nüfuslu şehirlerde ulaşım planlamasının ve alternatif yolların bilgilendirilmesinin yanı sıra akıllı trafik sistemlerinin yaygınlaştırılması kritik. Bu tür teknolojiler sadece araç sahipleri için değil, kamyon, otobüs ve yürüyüş yolları gibi tüm ulaşım türlerini etkili bir şekilde koordine edebilir. Şimdilik bu kadar. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi geceler. İstanbul'da en yoğun tıkanıklık Serasker Caddesi'nde, Kazasker Sokak'a dönüşümde 2 dakika gecikme yaşanıyor. Profesör Doktor Alaeddin Yavaşça sokakta 1 dakika gecikme sürüyor. Maltepe Kışla Caddesi ve Hekimsuyu Caddesi'nde devam eden yol çalışmaları alternatif rotaları etkiliyor. Ankara'da 971 cadde ve Akden Caddesi'nde yapım nedeniyle kapanıklar yaşanırken, İzmir'de Sakarya Caddesi tamamen kapalıdır. Tıkanıklıkların yoğun olduğu bölgelerde alternatif güzergahlar ve ulaşım alternatifleri için trafik uygulamaları takip edilmeli. Trafik yoğunlukları sadece ulaşım aksaklıklarına değil, aynı zamanda şehir içindeki stres seviyelerini ve ekonomik kayıpları da artırıyor. Alternatif rotaların etkili olması için anlık veri paylaşımı ve ulaşım sistemlerinin entegrasyonu kritik öneme sahip. Özellikle akıllı şehir projeleriyle birlikte senkronize veri analizleri kilit bir çözüm yolu olabilir. Şimdilik bu kadar da. Trafik verileri ve alternatif rotalar konusunda bilgi almak istersen uygulamaları takip etmeyi unutma. Birazdan müzikle devam ediyoruz.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com